Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sercan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE, Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Sosyal Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerinizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift ana dal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarının deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi, saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Boru. Bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Model Uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love. Let's go.

Merhabalar, ben doktora öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Açlık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl açlık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle açlık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorununu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış aktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar. İsmim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Operette ile müziğin içinde.
1: Hoş geldiniz.
0: Ben Burcu Arpacıoğlu.
1: Ben de Ekin Naz Kaptan. Bugün
0: nerelerdeyiz? Bugün bizi de çokça rahatsız eden ama ve bir genel kültür olarak mı desem, görgü olarak mı desem de bilmek gereken bazı yerlerdeyiz galiba.
1: Ve hatırlatmak istediğimiz yerlerdeyiz.
0: Evet, evet.
1: Doğru.
0: Nedir bu?
1: Konser dinlerken ki
0: yapılması ve yapılmaması gerekenler.
1: Evet, böyle bu şekilde ele alalım istedik.
0: Evet, bir
1: çünkü
0: klasik müzik
1: gerçekten
0: konseri.
1: Şu anda dikkat dağıtıcı bir yere doğru giden bazı şeyleri maalesef deneyimliyoruz.
0: Evet, çünkü yaşadığımız çağdan da dolayı biraz böyle hani her şeyin çok çabuk tüketilir ve işte her şeye hemen her an ulaşılabilir
1: olması.
0: Evet, yani bir
1: çok değişik alanlara uzandığı için bazen dikkat dağıtacak şeylere, boyutlara ulaşabiliyor maalesef.
0: Tükenmek evet. Bir şey, tükenmez bir şey oluyor.
1: Peki nasıl bunu ele alalım Burcu bugün bunu konuşurken? Nereden başlayalım?
0: Mesela şimdi konservatuvarda okumuş bir öğrenci olarak işte biz ortaokulda giriyorduk küçükken. Daha çok küçükken diyeyim. Ve bizim bir dersimiz vardı. Müziğe giriş adıyla başlıyordu zaten hatta. Onda hatırlıyorum böyle daha ilk derste bile işte oradaki öğretmenimizin bize anlattığı şeylerden de bunlar. İşte konser nasıl dinlenir, işte ne yapılır, nasıl oturulur, kalkılır, ne bileyim bittiğini nasıl anlarsın, nerede alkışlayacaksından tut. Aslında genel, işte hani görgü derken o yüzden onu demek istedim. Genel kurallar ya da işte bu etiket
1: adap kuralları.
0: Kuralları
1: esasında etiket evet. Kuralları, adap kuralları.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Çünkü yani bilmediğiniz zaman bilmiyorsunuzdur gerçekten. Bambaşka bir ortamdasınız çünkü. Yani evet. Sadece bir salona girdim, biletimi aldım, yerime oturdum.
1: Evet.
0: Olmuyor iş.
1: Evet, evet.
0: Derken sence nereden başlamalıyız buna?
1: Yo, bence de çok güzel bir yerden başladın. Biraz daha günümüzde geçerli olan şeylerden başlamak daha iyi olabilir. Sanki ideallerimizi daha sona sarkasak, korkutmasak dinleyicilerimizi veya
0: neden
1: bizi.
0: Neden olmasın?
1: Hani herhangi bir yerden dinlemeye başlayan yine değerli dinleyicilerimizi. mesela şu ara biraz fazla çok da haklı olarak birazcık bunlar oluyor tabii ki. Çünkü işte pet şişelerden bahsetmek istiyorum. Eskiden,
0: ah, o evet.
1: Eskiden mesela hatırlıyorsun tabii ki konuşuyoruz çünkü. Mesela konser salonlarında bu kadar çok pet şişeler olmazdı. Hep cam şişeler.
0: Zaten pet şişe yoktu. Belki de ondan mı acaba?
1: Ya da bardak olanlar vardı. İnsanlar içerdi. Küçücük hani vardı ya.
0: Evet evet.
1: Hani onlar içilirdi, atılırdı falan gibi. Hani çok fazla bu yoktu. Termoslar falan yine o dönem fazlaydı. Ama pet şişenin özellikle bu böyle daha inceltilmesi, daha kolay dönüştürülebilir olmasıyla
0: ay, evet.
1: Beraber maalesef o kadar hızlı o harekete geçebiliyor ki ve hani açayım derken kapak çok daha güç isteyen bir şeye dönüşüyor ve çok çıtırdayıp çok hareket etmeyle beraber o içindeki basınç değiştiği için ses çıkarıyor.
0: Evet.
1: Şahsen hani mesela belki bir bu konser salonlarına buradaki benim önerim açıkçası olacak. Pet şişe yerine cam şişenin ne kadar
0: keşke.
1: Daha pahalı olup da olsun. Hani eğer içmek isteyenler oluyorsa cam şişe de satılması çok güzel olabilir.
0: Değil mi?
1: Bir öneri olarak.
0: Evet, yani çok mantıklı bir şey. Peki o zaman buna şöyle mi girsek? Şimdi konser mekanına geldik.
1: Evet.
0: Evet, biletimiz elimizde, girdik içeri, işte yerimizi bulduk, koltuğumuza yerleştik. Daha hani orkestra yok. Onlar yavaş yavaş gelecekler. Bekliyoruz.
1: Sahne belki perde bile kapalı.
0: Evet, bazen kapalıdır, bazen açıktır. İşte görürsünüz boş sandalyeleri.
1: Evet.
0: En büyük çalgılar oradadır. Orkestra gelecek, her şey hazır. Sonra işte ilk orkestra üyeleri girmeye başlarlar. Ve onda aynı şekilde, aynı zamanda diyeyim pardon, bizler de izleyiciler olarak alkışlamaya başlarız aslında, değil mi? Çünkü müzisyenler geliyor. Evet, onlar yavaş yavaş yerleşirken hatta genelde alkışlar bir durur. Hala geliyorlardır. Çünkü büyük bir orkestra konseri ise zaten uzun sürer. Ama yani sessiz bir şekilde artık işte bir konseri izlemeye hazırlanıyorsunuz. O yüzden bekliyoruz. Arkasından bir orkestra üyesi daha gelir. O daha sonra gelir. O kimdir? Konsertmeister, yani baş kemancı. Çünkü orkestrada, orkestra konserlerinde şeften sonraki en kıdemli kişi odur.
1: Evet.
0: Gelir, yerine oturmadan önce bir seyirciyi selamlar hatta. Çünkü diğer orkestra üyeleri seyirciyi selamlamazlar. Hı hı. O bakar, herkesi selamlar, tekrar bir alkışlar yükselir.
1: Evet.
0: Yerine oturmadan önce hatta döner orkestra üyelerine akortlarını yaptırır.
1: Evet, la sesiyle.
0: Evet. Sonra yerine oturur, yine bir sessizlik. Orada da mesela işte şişenizi çıtırdatmıyorsunuz efendim, lütfen bekliyorsunuz.
1: Konser başlayacak.
0: Evet. Şef gelir. Varsa yanında solistle birlikte alkışlar.
1: Hatta önce solist çok...
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Yani solistin arkasından şef de yürür, gelir. Hatta baş kemancı kalkar, el sıkışırlar.
1: Evet.
0: Çünkü orkestrayı temsilen odur.
1: Evet.
0: En önemli kişi.
1: Kesinlikle.
0: Ve işte oturacaklar yerine oturur. Şef... platformunda, podyumunda yerini alır.
1: Evet.
0: Orkestraya bakar.
1: Evet. Artık konser çoktan başlamıştır.
0: Tabii.
1: Bunlar
0: o geldiğinde artık olur. Hatta çizgi filmlerde şey olurdu ya, böyle şef bageti vardır.
1: Evet, önündeki
0: sehpasına tık tık tık yapar. Böyle ona bakmayan herhangi birisi eller varsa da.
1: Eller kolay kalkar.
0: Tabii. Evet, mesela bak o da çok önemli. Şimdi hani bunu araştırırken yine konuşuyorduk ya seninle.
1: Şimdi sözel olmayan iletişim değil mi?
0: Evet, hem o hem de hani biz tamam bir şekilde hep bunun içinde büyüdük. Ve dolayısıyla hani size çok normal gelen bir şey ama başkası bunu bilmediği için hani gerçekten o hareketin ne olduğunu bilmiyor mesela, kestiremiyor. Ve bu sözel olmayan iletişim o zaman iletişememezlik oluyor.
1: Evet.
0: Mesela bir yerde onu da okumuştum ve çok hoşuma gitti. Hani zaten yine konuşacağız ama... Alkışlama zamanınızı nasıl anlarsınız diyor. Şef işte podyumunda artık elleri yani kolları vücudunun iki yanındaysa, yani normal bırakmışsa o artık oradaki olayın işte eserin, müziğin, sahnenin bittiği anlamına geliyor. Ve hani arkasında da genelde şef de döner zaten
1: tabii,
0: izleyicilere.
1: Tabii, doğru.
0: Ama mesela kollarını kaldırmışsa ve hani sizinle hiç iletişim yoksa, siz deli gibi alkışlıyor olsanız bile.
1: Evet. Hatta orada hiç... devam etme şey eğilimi gösterdiğine dair bir şey varsa, bir hareket varsa.
0: Evet, o yani eller, kollar hani havada duruyorsa.
1: Bitmedi daha.
0: Evet, devamı var. Yani o biraz olsun işte, o alkışlar dindiği zaman tekrar müzik hemen devam edecek demektir.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Şefi
1: biz bunlara ne diyoruz? Mesela böyle hani bir eser var değil mi?
0: Hı hı.
1: Bu eser içerisinde değişik bölümler olabiliyor.
0: Ha evet.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Bu değişik bölümler mesela olduğu zaman genelde programları vardır değil mi? Hani böyle bir
0: tabii
1: program
0: ki. Konser programı.
1: Konser programı. Orada mesela bir eserin altında değişik bölümler, işte largo, andante,
0: evet,
1: allegretto falan gibi şeyler görüyorsak mesela bunlar küçük bölümleri olduğunu gösteriyordur.
0: Evet.
1: Ve genelde klasik, şöyle ifade edelim biz bunu. Klasik dönemde, klasik müziğin olduğu dönemde, Mozart'ın döneminde mesela insanlar çok daha şimdiki gibi konser salonlarında izlemiyorlardı.
0: Hı hı,
1: o zaman insanlar arada konuşurlardı, daha bir sanki revü gibi bir şekilde bir izleme
0: evet,
1: hali vardı. Ama bu klasik müzik çağlar boyu devam ettikçe çok daha elit, çok daha özel bir dinleme şeyine dönüştüğü için artık bu genelde bölümlerin arasında alkışlamak değil mi?
0: Doğru kabul edilmemeye
1: doğru
0: başlandı.
1: Doğru kabul edilmemeye başlandı.
0: Evet.
1: Şu an yine o şey çizgiler...
0: Anlayış değişiyor.
1: Değişmeye başladı. Çünkü çok hızlanmış olan şu günümüzün çağında dikkatler de dağılmaya daha kolay başladığı için birazcık daha klasik müziğe olan ilgi alaka da azaldığı için yeni dinleyicilerin klasik müzik dinleyicilerinin gelmesine de
0: teşvik etmek
1: amacıyla tabii ki artık bu kadar sert bir şey yok. Ama
0: evet,
1: bununla beraber mesela şunu söyleyebilir miyiz Burcucuğum? Bir eser diyelim ki evet bir çok büyük bir coşkuyla bitti. Ama onun arkasından siz o eseri biliyorsanız özellikle hem de onun arkasından
0: tabii,
1: hani ciddi dramatik bir şekilde çok daha yavaş ve çok daha hani böyle duygusal bir yere gidecek bir şey. Onun arasında işte o alkış gerçekten yapmamak
0: gereken bir
1: daha
0: şey oluyor,
1: gereken
0: değil mi?
1: Bir şey oluyor.
0: Evet, mesela bu demin senin de bahsettiğin yani çok güzel bir yer oldu bu. İşte programda dediğin gibi yazıyor mesela işte bir bestecinin bir senfonisi. Şimdi senfoniler zaten uzun eserlerdir. Yani hani en temizinden diyelim işte yarım saat civarında hani giderler. Tabii ki çok daha uzunu da var. Ve genelde bu arada bunlar konser programlarında yani o kitapçıklarda yazar da. Çünkü değil mi? Süresi yazar mesela yaklaşık tabii, şu kadar tabii. dakika diye. Ve işte diyelim ki 4 tane bölüm var.

0: devam edecek. Ya da bazı bölümlerde, çünkü şöyle bir şey oluyor. Demin senin dediğin gibi anlatım olarak, anlatımsal olarak arkasından gelen bölümle o tamamlanacak. Hı-hı, ve dolayısıyla hı-hı. arada bir başka bir şeyle kesilmemesi lazım. Evet, müziğin içinde durak noktaları olabilir. Yani orada bir sessizleşebilir, bir durmuştur. Ve aman işte alkışlayayım ayıp olmasın diye, ya da işte kaçırdım mı, hani eseri de bilmiyorum tarzında bir düşünceyle bazen.
1: Evet,
0: evet. Orada da bir heyecan olabiliyor. Ama mesela devam da edecek olabilir. Şefi takip etmenizi öneririz.
1: Şefi takip etmek. Bir de şöyle bir şey de var. Bizim gibi şan, söze sahip olan, şarkı söyleyen kişiler için bir hikaye anlatıcılığı var. Ama illa söz olmasa da her bir oradaki orkestradaki bir üyenin de çaldığı ve anlatmak istediği bir takım şeyler var. Ya da hepsinin bir araya getirip de çaldığında anlattığı bir hikaye var. Dolayısıyla çoğu zaman hikayenin bir yerinde hani nefes almak için anlatıcı durmuş olabilir belki. Veya belki atmosferi değiştirmek için durmuş olabilir.
0: Evet.
1: Bu bütünlüğü esasında bozmamak seyircilerin içinde esasında daha güzel bir şey oluyor. Çünkü konu da dağılmadan daha güzel toparlanıp
0: devam etmiş
1: o geçiş
0: oluyor.
1: Sağlanıp şey olabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Ama dediğimiz gibi şu an bu kadar keskin sınırlara sahip olmasa
0: değil,
1: da
0: evet.
1: hangi eseri dinleyecekseniz belki evvelinde hani o kitapçıkta yazan şeyleri
0: tabii.
1: okumak güzel bir fikir verebilir belki.
0: Her zaman. Bir de özellikle eski kitapçıklarda daha böyle
1: tarihsel
0: olabilir. İşte daha yorumlanmalı diyeyim, ya da yorumlanan yani eserin havasını demek istiyorum. Hı-hı. Yorumlanan anlatılar da olurdu mesela.
1: Evet,
0: hani
1: evet.
0: Tabii şimdi bazı eserler mesela direkt buna müsaittir. Mesela işte Yeni Dünya Senfonisi diye bir eser var. Çok da uzun Hı-hı. bir eser. İşte yeni bir yere
1: Dvorak.
0: Evet, Dvorak. Yeni bir yere işte yerleşiyorlar. Önce ona gitme tabii o çabalar, hani yol Hı-hı. işte uzun süren cefalar diyeyim. sonra işte iyi bir yer bulunuyor. Artık hani güneş ışımaya başlıyor. Artık hayat mutlu olacak. Yani onu anlarsınız
1: evet,
0: mesela
1: evet,
0: müzikte. Evet. Ama bunu tabii ne zaman anlarsınız? O kitapçığı okuduğunuz zaman. Çünkü Hı-hı. onun bir konusu var. Hani sanki bir filmin konusu gibi diyeyim. Onun üzerine yazılmış bir eser bu. Yani
1: evet.
0: Metin demeyeyim de evet, konuyla müzik birbirini birleştirir, bütünleştirir. Ve okumadığınızda hani tamam, güzel bir müzik dinliyorsunuz ama aslında onu takip ederek de gidebiliriz.
1: Tabii.
0: Bir de en bence rahatsız edici şeyler, tabii ki senin için de öyle ama işte bu bazen bölüm aralarında ya da bazen bölüm devam ediyordur ama orada bir sessizlik vardır. Daha sessizdir müzik
1: bu,
0: mesela.
1: Evet, kesinlikle. En ufak bir küçük ses azaldığı zaman mesela böyle sanki
0: evet.
1: hani orası boşlukmuş gibi değerlendirilerek değil mi?
0: Aman ben bir öksüreyim de sonra lazım olurcular evet. var bir de.
1: Tam tersi, işte orası en çok dikkat
0: evet.
1: edilmesi gereken ve en sessizlik olması gereken
0: maalesef.
1: Yerler.
0: Evet. Yani evet. bir de
1: veya
0: hani
1: veya konuşanlar mesela bazen
0: tabii
1: oluyor
0: o,
1: maalesef.
0: Da zaten evet, ne desem bilemiyorum yani.
1: O en sessiz
0: yani.
1: Olan yerde evet, ya da aralarda.
0: Bir de şey var ya, fısıldıyorlar. Yani fısıldamanın hani sanki duyulmadığını düşünen bir şey var.
1: Sayın dinleyiciler. Gerçekten
0: ve
1: duyuluyor. Yani
0: daha,
1: hani daha fazla duyuluyor.
0: Fazla duyuluyor. Çünkü konser salonları, yani iyi bir konser salonu
1: evet.
0: mükemmel bir akustiğe
1: sahip olduğu için o yaşamaya devam
0: evet.
1: ediyor.
0: Sesi toplar.
1: Evet.
0: O yani güzel.
1: Ve güçlendirir.
0: Evet, yani güzel bir yerde güzel bir aşamada onu tutar. Dolayısıyla
1: evet.
0: yani o sizin fısıldadığınız şey fısıltı değil.
1: Fısıltı değil.
0: İşte
1: biz onun hepsini duyabiliyoruz.
0: Evet.
1: Konuşmalarınıza da o yüzden kulak misafiri olmamamız için lütfen.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bunu ya da
1: mesela
0: işte aynı şekilde hani öksüren, aksıran, boğazını temizleyen. Bir de yani sürü psikolojisi gerçekten bence.
1: Evet. Bir yerde birisi başladığı vakit onu
0: evet.
1: devam ettirmek. Çoğu zaman ihtiyacınız yok gerçekten.
0: Yok, değil mi? Yani gerçekten yok. Ya da hani
1: ben
0: ihtiyacınız varsa da onu evet. Ya minimal bir şekilde yapın ya da gerçekten bir rahatsızlığınız var ve öksürmeniz lazım. Hı. Ya salondan çıkmanız gerekiyor. Üzgünüm.
1: Bir şey söylemek istiyorum. Anneannemin ciddi bir sağlık sıkıntısından dolayı mesela yanında mutlaka küçük bir şeker mutlaka
0: evet,
1: taşırdı.
0: Evet, olabilir.
1: O da böyle hani fışır fışır açılan plastik
0: ay,
1: ve kaplı olmayanlardan olursa
0: evet,
1: çok güzel olur
0: lütfen.
1: Tabii ki. Ya da mesela çok küçük böyle hani eskiden şeyler otel mini barlarında olan o şişeler. Küçük bir şişe bulabilirsiniz.
0: Evet.
1: Yani hani öyle bir
0: tabii.
1: şeyin içine su bile taşımak
0: yeterli,
1: hani,
0: olacaktır.
1: Yeterli olacaktır çoğu zaman. Genelde hı-hı. insanlar bazen hani düşünemiyorum.

0: doğrusu hani olabiliyor, aklımıza gelmiyor evet. böyle bir şey. Ama ikisinin olmasıyla gerçekten son derece olayı rahat götürebilirsiniz.
1: Evet.
0: Ama dediğin gibi Burcu, bence de belli bir yerde ciddi bir kriz öksürüyor. Çünkü hani Allah korusun insan. Ya
1: olabilir, her şey
0: alerjik
1: olabilir.
0: Alerjik bir şey de olabilir, geçiriyor olabilir ama tabii. hakikaten salonda onu yapmamak gerekiyor. Maalesef. Evet. Üzgünüz.
1: Mesela evet. şimdi bu konu hakkında hani tekrar acaba neler var diye bir işte interneti tarıyordum. Sonra bir anda aklıma geldi böyle eski, tabii seni sevdiğimiz için bu işte sahafları gezmek, işte eski kitaplar bilmem ne. Böyle artık 1950'ler mi desem 40'lar mı, o zamanlardan kalma bir görgü kuralları kitabı var evde.
0: Sen bunu bahsettin.
1: Evet. evet. Şimdi ona bir bakayım dedim. Acaba işte bu konser, toplu şeyler falan.
0: Ölürken kimseyi rahatsız etmeyin değil mi?
1: Ay evet, o çok güzel yahu. Hani bu konserlerle ilgili özellikle bir şey var mı diye. Konser bölümü yok ama mesela işte tiyatro nasıl izlenir falan tarzında şeyler var tabii ki. Ve hani yani gerçekten ne varsa eskilerde var kısmı işte tabii. hani şuradan girin de yoksa sağdan girin, yoksa çıkışı soldakine bırakın dan tutun, yani en her şey.
0: Bir şeyi burada çok güzel bir noktaya getirdin.
1: Nedir?
0: Acaba şöyle de anlatabilir miyiz dersin? Mesela görüyoruz bunu ki hatta yurt dışında da bazen yanlış yapıldığını fark ettim. Nedir? Gözlemledim. Mesela hani sizden evvel getiren ve oturan kişiler var, gelen ve oturan kişiler vardır ya mesela konser salonunda. Siz de gelmek hani istiyorsunuz.
1: Yerinize geçeceksiniz.
0: Yerinize geçeceksiniz. Koltuğunuza oturmadan evvel mesela önlerinden geçeceksiniz illa. Çünkü bazen olabiliyor.
1: Tabii.
0: Başta onlar oturuyorsa. Oturan kişilere sırtınızı dönerek değil, yüzünüzü dönerek geçmek evet. her zaman çok daha makbuldür. Onu hatırlatmak da evet. Boynumuzun borcu diyelim.
1: değil mi? Mesela evet, seninle o daha önce de işte konuştuğumuz bu görgü kuralları kitabında ve güldüğümüz evet. şey, ondan da evet. bir bahsetmek isterim.
0: Evet.
1: Şöyle bir bölüm vardı içinde, yine işte sofra adabı kısmında geçiyor ama ve şey, yani adamlar hakikaten o kadar ince düşünüyorlar ki işte sofrada hani balık nasıl yenir diye bir bölüm var. İşte sofrada çorba nasıl içilir diye bir başka bölüm var tarzında gidiyor. Hani tamam, belki o kadar tek tek düşünmeyeceksiniz artık ama mesela şöyle bir şey demişler. İşte o öksürük kısmından bahsedince yine aklıma geldi. Diyor ki mesela sofrada işte hasbelkader diyor, boğazınıza balığın kuyruğu kaçamıyor tabii. Kılçığı kaçtı.
0: Eyvah.
1: Hani lütfen masadakileri rahatsız etmeyin, kalkın ve işinizi içeride halledin diyor. Ona hep sen de çok gülerdik ya yani.
0: Evet,
1: git içeride öl, hani içeridekileri rahatsız etme. Salondakileri diye. Ama yani işte önemli, çünkü siz orada tek başınıza değilsiniz. Yani ne çabalardan, hani önünüze gelmiş bir şeyi izlemekten bahsetmiyorum ama hani orada bir sürü kişi var. Ve siz tek değilsiniz, işte boğazınız da bir şey takılmış olsa da sadece o anda mesela bir tükürüğünüz bile kaçmış olabilir boğazınıza ama işte kolunuza öksürüverin.
0: Mümkünse kimseye rahatsız etme, ölün.
1: Kolunuza öksürüverin. Mesela şey, konser programlarını lütfen yelpaze gibi kullanmayınız efendim.
0: Evet, bu hakikaten.
1: Yani sesinden geçtim, hani o da bir saygısızlık.
0: Evet.
1: Yani orada bir sürü şey yazıyor, anlatıyor. Yani o bir
0: de büyük bir emek var.
1: Evet.
0: Esasında biz onları bir araya getirip de yani sadece orada şey yok çünkü. Bir şeyleri anlattığı için o anlatılan her şey ciddi bir emek ürünü.
1: Evet.
0: O yüzden
1: onları
0: da göz önünde tutmak güzel olur
1: tabii
0: bence.
1: Ki. Ve artık hepimizin tabii ki bir parçası haline gelen
0: telefonları. Yani bu konuda gerçekten evet. çok tahammülsüzüm bence.
1: Evet.
0: Çünkü yani telefonları, şahsen bence telefonlar tamam belki kapatılması gerekmiyor ama hani artık bu devirde sessizde olması,
1: yani
0: herhangi
1: evet.
0: bir şekilde alarmının ya da bir şeyinin şey olmaması,
1: evet.
0: Işıklarının, flaşlarının bir anda yanmaması gibi şeyler kolay kontrol edilebilecek şeyler.
1: Yani.
0: Bir şey daha, bu bir konserde sürekli bunu yaşadım ve bu çok dikkat dağıtıcıydı ve artık arkamdaki kişiye dönüp bakmaktan boynum tutulmuştu. Çünkü ben bakarım.
1: Evet,
0: pasif agresif bir şekilde bakarız. Mesela telefonunu hani elinize tutmanız gerekiyorsa tutun. Hani eğer kendinize güvenmiyorsanız, şey yapmıyorsanız, hani
1: evet.
0: eyvah açık mı kaldı, ben elimde tutayım ama lütfen ışık ayarlarını düşürün. Rica
1: evet,
0: ediyorum.
1: Evet, kapatıverin yani orada.
0: İkincisi sürekli telefonunuzu çıkarıp şey yapmak, orada fışır fışır
1: çantadan bir şeyden
0: şeyi duyuluyor. Yani siz duyulmadığını zannediyor olabilirsiniz ama gerçekten duyuluyor.
1: Evet. Bir de Nasıl düşürüyorsunuz telefonunuzu?
0: Düşürme şeyi, evet. Yani bunu tabii sizlere söylemiyoruz.
1: Evet,
0: düşürenler. Düşürenler varsa,
1: onlar kendini biliyor.
0: Onlar lütfen üzerine alabilirler bunu.
1: Hayır, evet. Nasıl düşer? Ne kadar yüksekten
0: nasıl düşürebiliyorlar
1: yani...
0: bilmiyorum. Ve bu böyle bir konsere gittiğinizde artık şu anda biz çok gittiğimiz için hani 20'den 50'ye kadar takır, düşürebilme takır, takır, takır, şeyi oluyor.
1: Sürekli bir şey düşüyor.
0: Ve çok dikkat dağıtıcı. Evet. Yani hani hepimizin telefonu var ama...
1: Tabii. Ve mesela
0: düşürmemek
1: yine...
0: de bu arada bence daha iyi değil mi? Çok pahalı değiller yani, mi artık? Düşürmeyin
1: evet.
0: Lütfen.
1: Mesela bu işte nerede alkışlamalıyız konularını araştırırken işte bir iki öyle röportaj söyleşi tarzı bir şeye denk geldim. İşte orkestra müzisyenleriyle özellikle röportajlar yapmışlar. İşte sizi hani bu rahatsız eder mi? İşte siz ne düşünüyorsunuz bu alkışlama yerleri hakkında falan filan gibi şeyler konuşulurken genelde bütün müzisyenler şunu diyor. Çünkü hani demin de bahsettiğimiz gibi hani alkışlamanın ya da alkışlanmamanın belli bir kuralı yok. Bunlar müziğe göre yere göre değişebiliyor. Ve diyor ki mesela aslında alkış olmayacak bir yerde seyircinin alkışlaması bizi rahatsız etmez. Çünkü hani bu bir sevincini, mutluluğunu ve coşkusunu gösteriyor.
0: Evet,
1: yani size katılmak için bunu yapıyorlar ama salondan gelen sesler esas bizim dikkatimizi dağıtıyor diye. Kimlerle konuşmuşlarsa mesela hemen hepsinde buna denk geldim. Bu önemli.
0: Bizde de öyle oluyor.
1: Yani
0: tabii ki. Çok şükür bizde hiç öyle bir o kadar
1: konserimiz
0: hani, adabı maşeret
1: evet.
0: Maşeret şey kurallarıyla gelen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz var ki.
1: Değil mi?
0: Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık ki üstelik
1: yok.
0: Çok küçük çocuklarla bile
1: evet.
0: Gelmelerine rağmen.
1: Tabii.
0: Ama şey evet
1: genel
0: gerçekten
1: olarak, evet.
0: Oradaki yaşama dair olan sesler. Hı-hı. Daha çok
1: acayip.
0: Rahatsız edici bir şey olabiliyor.
1: Evet.
0: Biz de maalesef işte o yüzden bunu getirmek istedik. Çünkü
1: konu olarak,
0: sahnede
1: evet.
0: olan kişiler de olarak, dinleyiciler de olarak çok dikkat çekiyor
1: Benim
0: ve
1: şeyler,
0: çok rahatsız
1: evet.
0: ediyor.
1: Çünkü
0: maalesef.
1: Yine yineliyorum ama sonuçta bizler de bunları bilerek doğmadık. Hani ama nerede ne
0: canım.
1: Var, nasıl
0: evet.
1: davranmak gerekir? Hani sonuçta belli etiket kuralları var. Ve cep telefonu kısmında bir de şunu da söylemek istiyorum. Onu da bir yabancı bir soliste dile getirmişti konserini izlediğim. Şimdi hani hepimiz beğendiğimiz bir şeyi kaydetmek istiyoruz. Belli bir kısmını bile olsa işte sevdiğiniz bir şarkıdır, sevdiğiniz bir müziktir
0: muhakkak,
1: çalınan ve
0: evet.
1: telefonunuzu çıkardınız kaydediyorsunuz. İşte tamam ışık ayarında kısmış olduğunuzu varsayıyoruz. Tamam güzel belki yanınızdaki de kör olmadı bu sayede. Çekiyorsunuz fakat bir de neredeyse bütün konseri çekenler ve telefonlarının ekranının arkasından bunu izleyenler var. Sonunda bir tane hatta Stacey Kent'ti daha önceki bir konserinde. Yani kadıncağız dayanamamış da söylemişti şu telefonu indirseniz de beni izleseniz daha keyif alacaksınız demişti. Yani çünkü tamam çekin ama hepsini mi çektiniz?
0: Gerçekten izlemiyoruz bir de ondan
1: evet.
0: sonra. Yani hani yani, ya da insan oğlu izlemiyor. Hani.
1: Evet. O kadar olmayacak. Yani evet. belli bir şey yap yeter. Peki ya kıyafet ve
0: şimdi
1: eskinin özeni?
0: İstiyorum.
1: Lütfen.
0: Evet gerçekten ben ilk defa AKM'ye muhtemelen 8-9 işte yaşlarımda çok
1: Tabii.
0: fazla gelemiyordum mesela bu hani çocuklar için olan şeylerde annem babam çok çalışıyordu hani bazen getiriyorlardı ama
1: İstanbul şartları.
0: O yüzden evet evet ama mesela onun dışında anneannemle dedemle hatta bazen de birkaç kere böyle kaçak olarak gelmiştim çocuklar çünkü akşam temsillerine alınmıyordu o dönem.
1: Evet yaş sınırları vardı.
0: Evet çok da mantıklıydı ama ben de çok sessiz bir şekilde izlediğim için hiç öyle bir şey de olmamıştı bir şey almamıştım yani öyle söyleyeyim. İyi bir öğrenciydim, iyi bir çocuktum. Ama onun dışında eskiler işte o gidiyorken anneannemle dedemle hatırlıyorum. Anneannem zaten eskilerin hani vardır ya bir kürkü bir şey vardı.
1: Evet evet.
0: Efendim giyinilir. Hani çok özel olmasa da bir şey vardı hani özel olarak o günlere saklanan. İşte ayakkabılar ona göre işte belki takmadığı işte ne bileyim
1: takılır.
0: Efendim saçlar başlar özel olarak bir makyaj her zaman olandan azıcık daha fazla hani akşam
1: evet.
0: bir suare çünkü denir
1: Tabii.
0: ya akşam şeylerine
1: gösterilerine.
0: İşte o suare hakikaten parfümler çok özenilerek.
1: Tabii.
0: Hani birazcık daha ağır olup
1: Kesinlikle.
0: İnsanları öldürmeden ama daha şey parfümler. o çok özeldi. Yani hani dedem de aynı şekilde ona göre ayakkabılarıymış bilmem. Hiçbir zaman hani gün içinde ne varsa onunla gideyim şeyi
1: yoktur.
0: Asla asla evet. Yoktu. Yani saçlar ona göre yapılır, edilir, hı-hı, bilmem, her şey ona göre dizayn edilir. Çünkü bu birazcık işte özendiğimiz ve hani şu an şey yaptığımız hani bir nasıl anlatayım? O hani kıyafetlerimizi giyiyoruz, işte saçlarımızı işte kombinler yapıyoruz, hı hı, falan, ama bu akşam bir sanata olan saygıdan dolayı da esasında yapılan, evet, bir şey. Hem kendinize hem de aynı zamanda o sanata, sanatçıya.
1: Tabii ki.
0: Oradaki o çalışan. Sonra mesela hatırlıyorsun, hı hı, tabii ki biz hala bazen arıyoruz hani böyle. Nedir? Ellerimizde mesela böyle şeylerle gitmek, kabanlarla, evet, montlarla gitmek, bunlar ayıp. Tabii. Şeyler.
1: Yani vestiyer diye bir şey. Vestiyer
0: diye, evet, bir şey. Size çok güzel bir, ve o kadar işinizi kolaylaştırıyor ki hani.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla hani onun bir anahtarını şey numarasını size, askısını, verirler. Evet. Askısını filan falan. Siz güzel güzel hani hiçbir elinizde kontada bir şey olmadan şey. Rahat o kadar canım. Alıştık ki çünkü böyle spor ayakkabılarla, kotlarla bir şeyler, hı-hı, yapmaya, hı-hı, gitmeye. Ama esasında durup baktığınızda belki siz de kendinize bir güzel nefes alacak. Hani böyle ya ben de şu kıyafetimi, şu şeyimi, inanın kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bunu da ayrıca söylemek, evet, isterim. Sen lütfen buyur, devam
1: et. Yo, bununla ilgili zaten birçok yerde, mesela ben bunu Türkiye'de hani gittim salonlarda ya da hiç görmedim böyle bir uyarı, ama birçok yerde ve hani bunu illa Avrupa'da demeye gerek yok, yani mesela Ukrayna'da da gördüm hani çok yani bir Paris değil, bir şey değil, ama sonuçta kendi içinde bir kültürü olan yerler. Konser salonlarında girişler için size bir uyarı bölümü var. Yani bilet satın alırken yazıyor işte mesela konser salonuna, işte ne diyor mesela, spor ayakkabıyla işte girmeyin diyor. Hani lastik çizmeyle girmeyin diyor.
0: Kiliseye de belli şekilde girilmeyeceği gibi.
1: Evet, kesinlikle. Hepsinde olduğu gibi bunun da, ve hani neden olmasın? Yani zaten olması gereken bu. Ne oluyor? Sadece bir parça daha, işte senin dediğin gibi özeniyorsunuz. Biraz daha ona göre davranıyorsunuz ve o anın keyfini çıkartın artık. O kadar.
0: Evet.
1: Ve bir de en sonunda şu da önemli bence. Konser bitti. Yani şefin hani
0: daha
1: hasbelkader
0: hatta yani,
1: bagetini, evet, indirdiğini de beklediniz diyeyim. Hani o alkışın da ilk alkışın ağası da başlar başlamaz düğmesine basılmış gibi yerinden fırlayıp otoparktan
0: doğru,
1: ilk,
0: evet,
1: evet, çıkmaya koşanlar. Ay yapmayın yani.
0: Yapmayın,
1: evet,
0: çünkü bizim için bu çok şey, hani bizim, evet, tarafımızdan
1: sanatçılar için
0: birazcık, evet, fazla şey gözüküyor.
1: Saygısız oluyor. Saygısız çünkü şef oluyor, dönüyor. Evet. Yani çünkü şef sonuçta sizinle.
0: Hepimiz gideceğiz evimize ama, evet.
1: Evet, yani şef sizinle iletişimde için olan, konser anında sizinle iletişimde olan birisi değil, ama konser bitti. İşte dönecek, selamlarını verecek. Orkestra üyelerinde ya da işte dansçılar, şu an her ne varsa, içlerindeki solistleri öne çıkartacak. Onlara ekstra bir selam zamanı olacak. Ve arkasından bitecek. Zaten perde kapanacak.
0: Tabii.
1: Ondan sonra çıkabilirsiniz. Yani, evet, o 5 dakika geç çıkınca bir şey,
0: hiçbir şey
1: kayıp
0: olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Hepimiz beraber gideceğiz.
1: Evet. Evet. Bir de aksine programlarda belirtilmeyen ama konserlerden sonra ve gelen yoğun da alkışlı, çok beğenili konserlerse, hı-hı, eğer biz dediğimiz bir bölüm vardır.
0: Tabii, evet.
1: Ya çalınan eserlerden minik bir bölüm, hı-hı, ya da farklı bir bölüm o orkestra tarafından, solistler tarafından tekrar çalınır.
0: Evet. Yani dolayısıyla belki sürprizleri vardır size.
1: Evet.
0: Yani benim çok dünyaca ünlü tanıdığım bir opera sanatçısı geldiğinde 2-3 tane biz için
1: ay,
0: parça seslendirdi.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla neler kaçırdığınızı tahmin bile edemezsiniz, evet, çoğu zaman.
1: Aynen öyle. Evet. Yani hepsinin adeti farklı.
0: Evet.
1: O yüzden de biraz bazı şeyleri hani hakikaten bilmemek ayıp değil,
0: evet,
1: öğrenmemek ayıp diyerek.
0: Bir de yeni bir şey olarak belki düşünmek daha olumlu olabilir. Hani bunu bir sanki sizi gidi sizi gibi anlamında değil de
1: değil,
0: bu.
1: Tabii.
0: Gerçekten bir hatırlatma, bir de farklı bir olaya bakış açısı, evet, kazandırabilmeyi amaçladık, hı-hı, biz bunu yaparken bu bölümümüzü. Umarız yeni bir soluk olmuştur.
1: Evet.
0: Herkese yeni bir, belki bir küçük bir hatırlatma olmuştur. Bildiklerimizi tekrar bir gözden geçirmek. Bir de bizim tarafımızdan da, sahnede,
1: evet,
0: olan kişiler tarafından da bunu dinlemenizin daha farklı belki yansımaları olacağını düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz.
0: Sizi konserlerimize de bekliyoruz. Biz de çok hazırlanıyoruz. Büyük bir coşkuyla, sevgiyle,
1: severek, heyecanla,
0: evet, heyecanla, emek ile Dolayısıyla onların da sizi bekliyoruz. Buyurunuz. Bakalım siz neler hissedeceksiniz.
1: Evet. Belki bir gün tanışırız. Neden
0: olmasın? Belki bir gün. Hatta lütfen çekinmeyin. Bizimle gelin tanışın. Biz sizlerle de sohbet etmeyi çok seviyoruz. Bize evet. Yazın, çizin, seslenin.
1: Evet, lütfen.
0: Çok mutlu oluruz.
1: Evet. O zaman ikincim ne diyoruz?
0: Güzel kahveler
1: ve güzel müzikler sizinle olsun.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Thank you.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuşeli Karakelli. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimliliğini arttırmak, çiftçilerimize zaman kazandırmak ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendiririz. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmede mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Ve bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerinde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İDÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Thanks. You guys have a good time. Yeah.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Kerem Şunlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.